Utagahtim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtin autan siya takam gak nihyanak. Eogoma tante patsmonihik awiga tante pitsyonihik. Ektomak stawi muhtsiganik CJWE.